senin yokluğunda ne acılar çektim ben. Gözlerimde çiğ damlası, gözlerimde umut haresi. Hani bir gün sen de gelir de seversin diye

kekik kokusu duydum. Kekik kokusu koynunda huysuz gecenin. Uyandım birdenbire. Hadi dedim yüreğim, gidelim bu şehirden. Bu şehir koparmak istiyor beni özlemlerimden. Yorgunum. Çünkü yorgunluğumun yaşamak gibi bir anlamı var. Yine de yaşamaktan duyduğum mutluluğun tadına düşmanlarım asla ulaşamazlar.

Bir kuş çiz yavrum yüzüme gözyaşınla. Bir kuş tel tel kirpiklerim kanat olsun. Bir kuş çırpınan kalbi dudağımda. Bir kuş yavrum sıcaklığın beni bulsun. Bahar gelmiş balam benim. Bahar gelmiş dayanmış. Dalda yaprak bebeciğim. Suda köpük uyanmış. Kuzulara özenmiş kızım benim. Körpe sesler dinlenmiş. Ay ışığında yanmış yavrucuğum. Onun için beyazmış.

Metin'in evine de gelmişim ayı. Metin'in evi görüste de geldim. Uy ben elim lok. Uy ben elim lok. Uy ben elim lok. Uy beni de öldürün.

Benden önce söylenmiş sözlerin haklılığına kızdığım oldu zamanında. Ama inandığımda. Ömrümde her şarkı başka bir kapı açtı. Bu şarkının ardında sen, bu kapının ardındaysa benden önce söylenmiş

Bir şarkı tuttum sevgilim. Bir kapı açtım ikimize. İkimiz çokmuşuz meğer bu resme. Kapatmadan bu kapıyı yine de bu yaralar bereler sanadır bileler.

Gördüklerimden ve göreceklerimden. Benim kanayan dizlerim yoktu hayatta bir tek. Benim de kan attıklarım vardı elbet. Ezdiğim kumlar ve geçtiğim yollar hala gölgemi taşıyorlar. Hani demiştim ya en başında, ne ayrılıklar, ne aşklar, ne başlangıçlar diye. Yani demem o ki, çok zor günler geçirdim vaktiyle.

Bu şarkı sadece benimdi sevgilim. Ve ben büyük bahçeler istemiştim ikimize. Yazmışsın ya, onu sevebileceğimi düşünmüştüm diye. İşte o günden beri. Belki de bu yüzden sadece bu yaralar vereler sanaydı bileler. Göreler aşkım. Şahidim gök kubbe.

Karşımdasın işte. Bana bakmasan da oradasın. Görüyorum seni. Ah benim sevdasında bencil. Yüreğinde sağlam sevdiğim. Kalbime gömdüm sözlerimi. Ceset torbası oldu yüreğim. Tıkandığım o an elimi nereye koyacağımı şaşırdım o an işte. Aklımdan o kadar çok şey geçti ki takip edemedim. Ellerim boşlukta. Ben darda kaldım. Ellerim buz gibi. Ben harda kaldım. Bir senfoni vardı kulağımda çalınan. Bitti artık hepsi. Köşeme çekildim. Hani hep kaldığım köşeme. Bakış açım belli oldu yine. Geride kalan ardından bakar gidenlerin. Bir meltem olacak rüzgarım daha iyi kalmadı benim. Dağlara çarptım her esişimde. Yollara küfrettim her gidişinde. Demiştim sana hatırlarsan. Önemli olan zamana bırakmak değil. Zamanla bırakmamaktır. Şimdi bana geçen o zamanın unutulmaz sancısı kalır. Gittiğim eğer bensem söyle bana kimden gittim. Sen de yoktun zaten ben. Ben yine bende bittim. Sen de yoktun zaten ben.

düşme. Düşersen bağımsızlığını ilan eder dostların. Görüş günlerin yasaklanır, gelenin gidenin olmaz. Bayram eder düşmanların, düşme. Düşünce bütün düşüncelerin değişir hayata dair. Dostluk, arkadaşlık, aşk yeniden şekillenir beyninde, düşme. Hayatın ve dostların vefasızlığını görünce yaralanır duyguların en derinden, düşme. Düştün mü? İlk önce güvendiklerin vurur sırtından. Kimse bakmaz yüzüne, işe yaramaz adam olursun. Bir bir uzaklaşır dostların senden. Tutacak dal bulamaz yorulursun, düşme. Düştün mü? İsyan edersin yaşadığın hayata. Gözyaşlarını dökersin her gece yastığa. Yılanın ne kadar masum, kurdun sursuz, çakalın çakal olmadığını anlarsın.

Düşme. Düşünce sahili olmayan bir deniz olur koca dünya. Sığınacak bir liman bulamaz kaybolursun. İki yüzlü düzenbazlar hüküm sürerken sen kederinden kahrolursun. Düşme. Düştün mü başucunda bir tek anan olur, gerisi yalan olur. İmdat demeyen gel olur gururun, düşme. Kalıbı beş para etmez adamın söylediği sözden yaralanır onurun, düşme. Düşersen maziye dalar gider gözlerin, yazılmamış hikayeni okursun. Düğümlenir boğazında kelimeler, kederinden kahrolursun, düşme. Haddini de hesabını da bileceksin bugünlerde. Yoksa farkın kalmaz bu yolda gelip gidenlerle. Seni üzenleri hayatından sileceksin gerekirse. Düşme. En iyisi mi bir kurşun sık hayatın orta yerine, barut izleri kalsın ellerinde.

0: tu fasina, şkili ya mirolovu, nevinun tu fasina.
1: Tebi gamedi sevdam, dediler babasına. Tebi gamedi sevdam, dediler babasına. Horevu me son barha, kızlar gelu horona. Temorfa horevame, siksar Allah sallama.
0: Temorfa horevame, siksar Allah sallama.

0: Pulimeme nakusu.
1: Şolakli karatere biri birine akşın. Şolakli karatere biri birine akşın. Edevan et akroneye pulimetran ineş. Sensiz bu yaylalarda alamayırım nefes.
0: Sensiz bu yaylalarda.

0: Sevdam ile başa baş. Ella leo se ella harella metemena. Safları sık tutalım, herkes girsin korona.
1: Safları sık tutalım, herkes girsin korona. Safları sık tutalım.

0: de beni bul, beni bul anne.
1: Camlar düştü yere, elim elim kar içinde. Yanıma gel, yanıma anne.

hüznün yükünü gece demini aldı. Bu sevdanın son bir kadehlik ömrü kaldı. Ah sevdam, gözyaşlarıma sarıl, var git artık yoluna. Kal düştüğün yerde, ezil kirpiklerimin arasında. Fakat korkuyorum, ya bu kez gidişin yüreğimi vurursa, ya da benden bir şey kalmazsa ardımda.

0: Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
1: Değiş Saati başlıyor.

0: Değiş Saati sona erdi. Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
1: Çağdaş Akustik başlıyor.

0: Çağdaş Akustik sona erdi.
1: Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
2: Berna ile iz bırakanlar başlıyor.

Herkese merhabalar efendim. Bernardes Bırakanlar programı an itibariyle başladı. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Deniz Berna Uytun. Yine yepyeni bir günde 89.5 frekansında sizlerle birlikteyim. Evet, bugün gerçekten güzel bir gün. Sadece havasının güzelliğinden değil, hani böyle birlikte olmanın, aynı frekansa buluşmanın güzelliğinden de bahsediyorum kıymetli dinleyicilerim. Hani böyle hayatın koşuşturması içinde bir an durup nefes almak, ne bileyim, söze, Türkiye, sanata kulak vermek için güzel bir gün bugün. Radyo Çağdaş'ta yepyeni bir yayına başlıyoruz. Hani böyle diyorum ya, hep sözü olanın, derdi olanın, hatırlayacak bir şey olanın adresindeyiz yine. Evet, bu mikrofonun arkasında sadece şarkılar çalmıyor, türküler çalmıyor. Bu mikrofonda bir kültür, bir duruş, bir emek akıyor. Kara kışta. Evet, buradan bir kez daha Çağdaş Kocaeli Gazetesi'ne selamlamak istiyorum. Hani hep diyorum ya, yıllardır bu kentin, bu ülkenin vicdanlı kalem olan gazetemiz. Haberiyle, köşe yazarlarıyla, duruşuyla hala yani başka bir medya mümkün demeye de devam ediyor. Tabii bu anlayışın bir parçası olan Çağdaş Sanat Akademisi de var. Müziğiyle, sanatıyla gençlere açtığı alanla sadece eğitim veren değil bakın, yol açan, cesaret veren bir akademi. O yüzden sanatın söz değil, ihtiyaç olduğunu hatırlatan herkese buradan selamlar. Evet, biz burada sadece yayın yapmıyoruz, bir bağ kuruyoruz. O yüzden siz de bu yayının bir parçasısınız. Unutmayın lütfen, istekleriniz, mesajlarınız bizim için çok önemli. 542-424-8950 WhatsApp hattına bir mesaj kadar yakınsınız. Yazın, isteyin, anlatın, bizler buralardayız. Efendim, Çağdaş Medya Grup olarak sosyal medyada da aynı çatı altındayız. Hani Radyo Çağdaş'ın Instagram'ı, Çağdaş Kocaeli Gazetesi'nin, Çağdaş Sanat Akademisi'nin tüm sosyal medya platformlarında varız. Takip edebilir. Hani diyorum ya, yayın akışlarımızı, programlarımızı, özel içeriklerimizi an be an görebilirsiniz. Üstelik sadece dinlemekte kalmayın. Öğrenmek isteyenler için sosyal medya ve medya adreslerimize devam ediyor. Yani yapıyoruz ya, bu iş mutfağından öğrenmek isteyen, sözü doğru yerden kurmak isteyen herkes için kapılar açık. Ve son olarak, nerede olursanız olun, Radyo Çağdaş cebinizde, iOS ve Android uygulamalarından dünyanın neresinde olursanız olun, tek tuşla, ücretsiz uygulamamızla bu frekansa bağlanabilirsiniz. Yolculukta, evde, işte, yani bir kulaklık mesafesindeyiz. Evet, güzel bir gün, yine birlikteyiz. Sözü, türküyü, hatırayı, hakikati paylaşmak için buradayız. Radyo Çağdaş'ta yepyeni bir yayın başlıyor. Kalbiniz bu frekansta olsun lütfen. Güzel bir Kıvırcık Ali eseriyle de baş başa bırakalım sizleri. Tekrardan hoş geldiniz.

Ne güzel bir eserdi değil mi? Buluşturduk sizlere Kıvırcık Ali'yi. Sevgili Hüseyin Yıldırım mesaj atmış. Diyor ki Cano yine her zamanki gibi direksiyon başındayım. Programı dinliyorum tam Kıvırcık Ali isteyecekken sen çaldın, teşekkürler demiş. Cano Can, sana bütün eserleri armağan edeyim. Benim kıymetli kardeşim, dostum, iyi ki varsın. Bu eseri dinle bak, bu eser de çok güzeldir. Hani böyle güçlü görünmeye çalışanların, iyiyim deyip geçenlerin, geceleri susanların türküsü geliyor şimdi. Hakikaten bazı şeylere dayanmak zorunda kalanların, böyle ne bileyim anlatamayanların, üzülse de susanların sesi bu. Birini kaybetmenin değil, sadece kendinden eksilmenin türküsünü buluşturuyorum sizlerle. Kulak verin lütfen. Özgürcan Çoban yorumuyla Üzülürüm Dayanamam dinleyebileceğiniz en iyi nokta Radyo Çağdaş'ta sizlerle.

Türkü, Türkü. Ne güzel sesi var değil mi? Ağlamaya doymayan gözün parçasıyla bizlerle birlikteydim. Hani bazı gözler vardır ağlaya ağlaya dolmuştur ama yine de dinmez. Ne zaman bir türkü başlasa, ne zaman bir hatıra dokunsa yeniden dolar. Yani dinleyen herkes kendi hikayesini koyuyor türkülerin içine. Kimi bir kaybını hatırlıyor, kimi yarım kalmış bir sevgiyi, kimi de hani böyle kimseye anlatamadığı derin bir sızıyı. Evet efendim, güzel bir eserle buluşturalım sizleri. Mustafa Özer, Sambi Güler Duman yorumu. Yabancı diyecek.

Evet, Türk Halk Müziği'nin iki mihenk taşlarından bir tanesi. Mustafa Özarslan'ın Har albümünde yer almıştı. Tabii iki güçlü ses bir araya gelince ortalık darmaduman oluyor gerçekten. İnsan bazen bir yere değil de bir hayata da yabancı olabiliyor sevgili dinleyenler. Hani kalabalığın içinde kendi sesini duyuramadığın anların vardır ya. İşte bu türkü oraya dokunacak. Hadi bakalım en baştan dinleyelim, sonrası buradayız.

Evet, odam kireç tutmuyor. Bazı türküler ne kadar modernleştirirse modernleşsin, içindeki isyanı saklayamıyor. İşte öyle türkülerden bir tanesi de bu. Hani bu türkü aslında bir oda değildi. Tutunamayan ruhu anlatıyor. Hani düzen tutmayan bir hayat olur ya, sığmayan bir yürek. Evet, Anatolian Pop Cover bu yorumuyla da gerçekten bağlamanın yerini başka seslere bıraksa da söz hala aynı yerden yakalıyor. Çünkü gerçekten müzik mesele değil, müzik derttir. Mesele derttir aslında. Bu parçada olmuyor dediği halde kalmaya devam edenlerin, ne bileyim, her şeye rağmen ayakta duranların türküsüdür. Evet, gelenekle bugünün yan yana durabildiği nadir anlardan biri. Hani kökünü inkar etmeden yenilenmesinin sesidir. Anatolian Pop Cover sizlerle birlikte odam kireç tutmuyor eseriyle.

0: açtı ney.
1: Evet, Oğuz Aksaç ve Olgaç Yurtsever bizlerle birlikte. Evet, bugün biraz daha ağır, bugün biraz daha içe dönüyoruz türkülerle. Sözlerin Aşık Melülü'ye ait olan Çok Kıymetli Neyleyim eseri. Hani bu türkü aslında asırlık bir aşığın kaleminden sözülüp günümüze ulaşmış. Tabi Olgaç Yurtsever'in bestesiyle yeniden can bulmuş kıymetli bir eser. Tabi Oğuz Aksaç o içten, o tok, o yaralı sesiyle de gerçekten ruhumuza işledi diyebiliriz. Dinlerken ne hissediyor insan biliyor musunuz? Hani ilk vuruşta o çaresizlik, öyle ağlak, böyle sızlanıp duran cinsten değil bakın. Daha çok kader buymuş, ne yapayım diyen tevekkül. Neyleyim kelimesi her nakaratı bir iç çekiş gibi tekrarlanıyor ya. Sanki adam bütün derdini tek kelimeye yüklemiş de gerisini Allah'a bırakmış gibi. Şu dertli gönlümü. Sonrası şu dizi beni çok etkiliyor gerçekten. Muleliyem dostu oluyor yaşım. İşte burası yüreği en çok sıkılan yer. Yıllar geçiyor, yaş ilerliyor ama gam eksilmiyor. Aksine dostlarla ne bileyim yük olmamaya başlıyor insan. O melüliyem, o mahcubiyet, o yaşın ağırlığı. Ne bileyim sanki türküde bir yalnızlık var. Kalabalığın içinde bile hissediliyor. Sanki aşık herkesin içinde ama kimsenin yanında değilmiş gibi. Evet, bazı yaralar kapanmıyor kıymetli dinleyicilerim. Onlarla yaşamayı öğreniyorsun sadece. Ve bazen tek söyleyebildiğin şey neyleyim olabiliyor maalesef ki. Merhaba, yayınlar yine muhteşem bir yayın. Emeğinize sağlık, bir ricam olacaktı. Serdar Bağcan'dan Uyandırın Anamı türküsünü rica edecektim. Mutlu kalın, hoşça kalın demiş sevgili Aziz Bey İsviçre'den. Çok teşekkürler. Tabii ki de yayınların. Bu arada hoş geldiniz, sefalar getirdiniz kıymetli yayınımıza. Bakalım o zaman Sürgün adlı çalışma. Selda Bağcan yorumuyla dinleyebileceğiniz en iyi nokta Radyo Çağdaş'ta sizlerle.

Evet, Selda Bağcan'ın o kıymetli sesini sizlerle buluşturduk aslında. Yani şunu söyleyemeden geçmek de istemiyorum açıkçası. Bakın 1992'de, yani ben doğduğumda, Ziller ve İpler albümünden Nihat Behram, ünlü yazarımız, şairimiz, onun derin, yaralı şiirine Selda Bağcan'dan hayat bulan bir yorumlama gelmiş gerçekten. Sözler bir veda ama sıradan bir ayrılık da değil bakın. Hani böyle toprağından, anasından, ne bileyim çocukluğundan koparılıp atılan bir insanın son bakışı gibi. Hani ilk anda dinlerken bile kopuş hissini hissedebiliyor tüm dinleyiciler. Uyandırın adamı, söyleyin gidiyorum diyor ya. Vallahi o cümle sanki gece yarısı kapıya dayanan bir haber gibi çalıyor. Anne uyanacak, yolunu gözleyecek ama yol yok artık. Dönemem belki geri. Hani her tekrarda biraz daha keskinleşiyor, biraz daha acımasız, dönüş yok. Dönüş ihtimali bile incelikle seniniyor efendim, maalesef ki. Evet, öyle bir yerdeyim ki. Aslında bunu programa başlar başlamaz istemişlerdi ama hadi bir de yayınlayalım. Selamlar, ilk defa mesaj atıyorum ama uzun zamandır dinleyicinizim. Cesur ben demiş, yayınınız gerçekten çok samimi. Öyle bir yerdeyim ki parçasını rica ediyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum Cesur. Yani ilk defa mesaj atman da aslında çok kıymetli ama lütfen bundan sonra mesajlarını eksik etme bizden. Varsa yüreğinden, gönlünden geçen o türkü böyle radyomuzda dinlemek istersen tek mesajın yeterli.

Efendim, bu eser gerçekten dinlerken bir insanı darmadağın edebiliyor. Cesur armağan etmiş olduk. Sevgili Hasan Hüseyin Korkmazgil'in O Unutulmaz Dizeleri, Ahmet Kaya'nın bestesi, tabii Selda Bağcan'ın yorumu da Dost Merhaba albümünde yeniden doğmuş bir ağda çığla ikileme dönüyor açıkçası. Hani bir ikililik, bir çelişki, öyle bir yerdeyim ki diye başlıyor ya, dört kez tekrarlıyor bakın. Yani böyle insan kendi varlığını dört bir yandan sorguluyormuş gibi. Ne karanfil, ne kurbağa, ne tam güzellik, ne tam çirkinlik, ne tam hayat, ne tam ölüm. Bir nevi arada kalmışlık, bir nevi mavi yosun dalgaların sularında. O mavi yosun o sularda çalkalanmış bakın. Sanki ruhun bir parçası dingin, derin sularda sallanıyor gibi. Ve onlara katın kalbi, dostum dostum, güzel dostum. Bu ne beter çizgidir bu. Bu ne çıldırtan denge. İşte burası insanı en çok yaralayan yer. Hani hep diyoruz ya, hayatın o acımasız dengesi. Bir yandan yaprak döken sonbahar, bir yandan da bahar bahçe. Yani bir yanda ölümün soğuk nefesi, bir yanda direncin yeşili. Ve insan tam ortasında o çizgilerde duruyor.

Son dönemlerde en çok dinlenen eserlerden bir tanesini daha sizlerle buluşturalım. Turna Malaz ile Döner. Aman aman. Tabii bir Anatolian Rock Cover versiyonuyla sizlerle buluşturacağız. Hadi hep birlikte kulak verelim. Deneyebileceğiniz en iyi nokta Radyo Çağdaş'tasınız. Ulaşmak isterseniz 542-424-8950.

Efendim, Turnam Avaz ile Döner var. Şimdi sırada, yani dinlediğiniz üzere, halk arasında en çok bilinen ismiyle Amman Amman'dır. Erdal Küçükkaya'nın sözü bestesiyle doğmuş ama asıl ruhu Anadolu'nun turna göçlerinden. Bakın, burası benim için gerçekten çok önemli. Hani böyle dağlardan esen hasret rüzgarlarından almış gibi. Son yıllarda gerçekten yeni nesil yorumcular özellikle Anadolu New Rock damarlarında hani cover versiyonuyla tekrardan canlandırmışlar. Hani ben çok seviyorum Neve Anatolian Sound'un bu dokunuşlarını. Gerçekten damga vurdular diyebilirim. Yani hepsi aynı rakara, hepsi Amman'ı çağırıyor günümüzü ama dinlerken ne oluyor, ne hissediyoruz? Hani ilk anda göçlük hissi, bir yokluk. Çünkü turnam ağız ile döner. Hani göğü dolanı dolanı. Turna uzun gagalı, böyle uzun bacaklı bir kuştur. Gökyüzünde süzülürken avaz avaz bağırıyor ya. İşte o bağırış insan içindeki özlemi de dışarı vuruyor. Hani turna iner ummanları, dağı dolanır diyor. Peki ya gönül? Gönül de öyle mi? İner iner ama bir türlü yerine varamaz. Selim ummanlara iner dolanı dolanı. Yani sanki turna değil de aşığın kendisi uçuyor gibi. Hani o yüzden nakarat patladığında, hele ki rock yorumladığında elektrikli gitarlar gerçekten işte o an türkü değişiyor. Gelenekseldeki usul ağır yanıklı birden elektriklenip böyle avaz avaz bizim de söyleyebileceğimiz bir versiyona dönüşüyor. Eyvah gönül eyvah. Cover'a baktığımızda gerçekten gelenekler ölmüyor. Sadece şekil değiştiriyor. Turna hala aynı gökyüzünde uçuyor. Ama bugün elektrik telleriyle, rock davullarıyla da eşlik edebiliyor. Hep diyoruz hasret eskisi gibi yakıyor ama özlem eskisi gibi kemiriyor. Ama artık susmuyor, sadece haykırıyor.

Merhaba Berna, anlattıklarını sanki benim hayatımdan çok fazla konuşmadan dinlemek istiyorum bugün. Gülten Benli'den bir parça yayınlar mısın? Bu parçayla devam edebilirsek çok seviniriz demiş. Sevgili Ece, merhabalar, hoş geldin bu arada. Teşekkür ediyorum vaktini ayırıp dinlediğin için. Tabii ki bak, Gülten Benli'den çok kıymetli bir eser seçtim, yayınlayacağım senin için. Radyo Çağdaş açık, çay hazır, daha ne olsun bu güzel yayında yayınlar diliyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum Ali Bey, hoş geldiniz, siz de sefalar getirdiniz. O zaman Gülten Benli'm. Bir güzelim, methedeyim türküsü bizlerle birlikte olsun. Yepyeni saatimize de giriş yapmış olalım.

0: Ben Gülten Benyen'in sesine gerçekten hayranım. Çok seviyorum kendisini. Muhteşem bir sesi var gerçekten. Tebrik ediyorum. Efendim haftanın son günü 22 Mayıs Cuma günü saatler 14.25'i göstermekte. Berna Liz Bırakanlar tüm hızıyla devam ediyor. Kendime bir parça armağan etmek istiyorum şimdi. Şimdi armağan ederken şöyle Karadeniz'in hırçın dalgalarından çıkıp gelen bir eser olacak bu. Karadeniz demişken bugün bu sabah yani Karasu tarafındaydık. Evet sevgili Makbule ablamız ve Meryem teyzemizin yanındaydık. Hakikaten çok keyifli, çok güzel insanlar, çok tatlı insanlar. Benim canımın içi sevgili Sultan ablam, evet Londra'dan misafirim. Birkaç gündür burada benimle birlikte. Onun bazı işleri vardı, onu ayarlıyoruz. Çok da güzel, çok da keyifli gidiyor. Maşallah, nazar değmesin. Umarım ki böyle gülerek, böyle mutlu, içine sine sine ülkesine geri döner yani Londra'ya. Bunu tüm kalbimle istiyorum sevgili Sultan abla. Bir yandan görümcesi, bir yandan kayınvalidesiyle şu anda bizi Karasu'dan dinlemekteler. Selamlar da olsun. Sultan ablacığım, seni çok seviyorum. Senin o gülen yüzün, o samimiyetin, içtenliğin, o insancıl tarafın keşke herkese böyle hastalık gibi bulaşsa. Böyle hepimize değse senin bu içtenliğin, sıcaklığın. Aynı şekilde Makbule ablacığım, sen de çok tatlı bir insansın. Hazırladığın kahvaltı muhteşemdi. Yani o içten böyle hadi kızım şunu da iç, hadi kızım şunu da ye. Yani annenin zaten diyecek bir şey yok. Sevgilim Meryem teyze, ellerinden öpüyorum. Çok tatlı insanlar. Evet, Hatay depreminde maalesef evlerini kaybetmişler ve Karasu'ya taşınmak zorunda kalmışlar. Evet, bazı hikayeler maalesef yarım kalıyor. Hani şimdi çalacağım parçada aynı hikayenin özeti aslında. Şimdi sizlerle buluşturmak istiyorum, müsaade ederseniz. Bakın sırada hangi türkü var? Yani Kazım Koyuncu'nun bu çok eski bir eseri. O yüzden ses çok kaliteli gelmeyebilir sevgili dostlar. Selda Bağcan'dan maysak acaba? Ya da Ayfer Vardar'dan? Bak o da güzel olabilir.
1: Hayat denen sonsuzluğun.
0: Evet, bu daha güzel oldu. Efendim, bu hayat böyle mi olur? Düşen hep yerde mi kalır? Gün olur, belin doğrulur. Kim ne olacak, belli mi olur? Ne kadar doğru bir eser değil mi? Hakikaten bakın. Hayat o kadar sandığımız kadar uzun değil. Hani saniyeler içerisinde hayatlarımız elimizden kayıp gidebiliyor. Kırdığımız insanlar, ertelediğimiz duygular, düşünceler ya da ne bileyim söyleyemediğimiz sevgiler bir gün içimizde kalıyor. İşte bu eserde sevgili Ayfer Vardar da aslında bize şunu anlatıyor. Hayat dediğimiz şey bir gün bitiyor maalesef. Geriye sadece hissettirdiklerin kalıyor. Çünkü hayat bazen düşmek değil, düştükten sonra ayağa kalkacak gücü bulamamak. İnsanın kendi içinde kaybolması, yorulması, kendini unutması çok başka, çok acı bir şey aslında. Ama bu türkü bize karanlığa teslim olacakken aslında bize umudun ne kadar yakın olduğunu da gösteriyor. Tam da böyle elimizin ucunda, parmağımızın ucunda gibi. Evet, bitmek bilmeyen o yolculuklarımız yok mu? Düştüğümüz yerden doğrulup başlıyor o ilk adımlar.
1: Kim olacak belli mi olur o?
0: Kısacası hayat bugün yere düşürdüklerini değil de yarın ayağa kaldırabiliyor. Kimse bugünkü üstünlüğüne güvenmesin. Yani Kafka'nın bir sözü vardır, çok severim. Bakın burayı iyi dinleyin. Sular yükseldikçe balıklar karıncaları yer sevgili dinleyenler. Ama sular çekildikçe de

0: karıncalar balıkları yer. Hani kimse bugünkü üstünlüğüne, bugünkü şaşasına güvenmesin. Kimin kimi yiyeceğine suyun akışı, yani hayat her zaman karar vermiştir. Rabbim karar vermiştir. Bunu da unutmayalım. Evet, hayat insanı bazen düşürür ama yine de yürüyebiliyorsa yenilmemiştir. Bu türkü yenilmeyenlere sevgili Sultan Kurt ablama, sevgili Makbule ablama ve Meryem teyzem armağan olsun.
1: Ama bitmez.
0: Seni çok seviyorum Sultan ablacığım. İyi ki varsın, iyi ki hayatımdasın. Hadi bakalım bu eseri baştan sona bir dinleyelim. Sonrası yine buralardayız.

Ah, ah ne kadar güzel. Vallahi mesajlarınız için de çok çok teşekkür ediyorum. Çok böyle kıymetli mesajlarınız da geliyor. Müthiş insanlarsınız. Evet, Orhan'a kalmaz. Yıllarca sinemde gezdirdim beni türküsünü sizlerle buluşturmak istiyorum. Yani kısacası Hakkını Helal Et Anam parçasıdır bu. Selamlar demiş Orhan'a kalmazdan Hakkını Helal Et parçasını çalarsanız sevinirim. Saygılar sevgiler sunuyorum Mehtap demiş. Sevgili Mehtap merhabalar, hoş geldiniz. Armağan edelim efendim sizlere de. Dilek Hanım da burada. Hoş geldiniz Dilek Hanım. İyi yayınlar. Sizden her zamanki gibi güler duman ve ılız aksaç istiyorum. Bunu tüm annelere armağan ediyorum demiş. Yani siz şimdi üst üste anneanne deyince benim bu program yapmamı nasıl bekliyorsunuz bilmiyorum ama çok zor gerçekten.

Ben Dilek Hanım'ın en sevdiği eseri açtım sanadır. Pardon, Güler Duman'la Oğuz Aksaç'ın eserini. Ama tabii Güler Duman hocamın yepyeni bir eseri çıktı sanadır bugün. Oğuz Aksaç'la muhteşem yorumu. Bunu da aslında sizlerle buluşturmak isterim. Bu arada geçen günlerde Londra'da çok muhteşem bir konser vardı. Sevgili Güler Duman hocamla Özcan Türe hocam. Onlarla birlikte program yapmanın, onlarla birlikte aynı sahneyi paylaşmanın gerçekten tekrardan gururunu yaşıyorum. Yani yaşayan efsaneyle aynı sahnede aynı mikrofonu tutmak, onun bağlamasını taşımak, onunla oturup yemek yemek, sohbet etmek hakikaten herkese nasip olmaz. Hani bir 100 yıl sonrasının kimi gibi diyelim, eski ozanları gibi olacak. Bunu samimiyetimle söylüyorum bakın. Güler Duman hakikaten Türk halk müziğinin mihenk taşlarından, gelmiş geçmiş en iyi kadın halk müzik sanatçılarından bir tanesi. Ve modern müzikle harmanlıyor kendini, yani eski de kalmıyor. Bakın bu ne kadar önemli, her gün kendini yenilemek. Sildim ya bugün. Sadece birazcık fırça işittim kendisinden. Ben ne olsana ne olmuş. Canım hocam ya, çok seviyorum onu gerçekten. Aslında bir proje hakkında konuştuk ama nasip olursa, işte çok yoğun konserleri var. Hani olursa belki bir program da yapabiliriz sevgili Güler Duman hocamla. Nasip olursa bakalım. Bir şirkete gittiğimde konuşacağım inşallah sevgili yöneticilerimle. Uygun görürlerse böyle güzel bir organizasyonda kendimizi bulacağız inşallah. Evet, Oğuz Aksaç ve Güler Duman hocamın sanadır bugün eseri gelsin bakalım, hep birlikte dinleyelim. Sonrası yine buralarda olacağız. Hepimize keyifli dinlemeler.

güzeller hası. Boynuma dolanmış sevda halkası.

Dilek Hanım diyor ki ben kendisini çok seviyorum. Lütfen gördüğünüzde bunu söyler misiniz? Tabii ki Dilek Hanım, neden söylemeyeyim. Onu Tuncay'ı da ağırlamayı çok isterim demiş. Şimdiden teşekkür ederim demiş. Tabii ki ona bir şey söyleyemem. Lakin çok sevdiğinizi tabii ki de dile getiririm. Çünkü aynı duyguları ben de kendisi için hissediyorum sevgili dostlar. Evet, saatlerimiz 14.50. Biraz bugün programı uzatacağız. Çünkü geç başladık, cuma olduğu için. Cuma namazını aslında bekledim. Ki böyle dinleyicilerim biraz toplansın, biraz saygı duyalım. Bir dinleyicim özellikle dedi, Berna Hanım cuma namazına giriyoruz, çıkana kadar siz programa başlamış oluyorsunuz diye. Hakikaten ben de onu zaten öngörerek sürekli cuma günleri zaten geç başlamayı da önem gösteriyorum. Bu arada Allah kıldığınız namazları, varsa aranızda tutan bilmiyorum ama tuttuğunuz oruçları, ettiğiniz duaları kabul eylesin. Cumanız da mübarek olsun inşallah.

Değme benim. Evet, Sebat Akiraz Değme Felek adlı çalışması bizlerle birlikte oldu. Sözümüzü Ozan Özdemir'e ait olan çok kıymetli bir eserdir. Şimdi ise bir aşık Maksut Feryadi'nin güzel bir türküsünü buluşturmak isterim sizinle. Yüreğin yansın. Yani aşık Maksut'un feryadı bu yorumdaki eseri sistemden daha çok ciğeri yananlara geliyor.

İyi yayınlar Berna. Sesin yine hep huzur doldu. Uzun zamandır dinliyorum. Bugün yüreğime dokundu yayın. Aşık Maksut Feryadi'den Yüreğin Yansın parçasını bize çalar mısın? Tüm Kars Ardahan yöresine gelsin demiş. Gelsin bakalım. Selamlar olsun. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet, gelsin bakalım en baştan bu kıymetli parça.

Evet, Güler Duman hocamız da bizlerle birlikteydi. Sevdiğim adlı çalışmayı da buluşturduk sizlerle. Şimdi ise güzel bir çalışmayı daha getiriyorum sizlere. Esmer Şekerim, Radyo Çağdaş dinleyicisi olarak senden Demir'den Yara Bende istiyorum. Ablama gelsin, çok seviyorum Bernam demiş. Teşekkür ediyorum Nadire teyzeciğim, ben de seni çok seviyorum. Muazzez ablaya da çok selamlar. Demir'den Yara Bende çalışmasını buluşturalım sizlerle. Hepinize keyifli dinlemeler.

Evet, yarı bende çalışmasıyla Demir bizlerle birlikte oldu. Şimdi ise mesajlarla devam edelim efendim. Böyle son son mesajlarınızı okuyalım. Merhaba Berna Hanım, sizinle olmak ne güzel. Türklerle bizi alıp memlekete, çocukluğumuza ve geçmişe götürüyorsunuz. Teşekkürler. Sizden Musa Eroğlu'dan Yolun Sonu Gözüküyor parçasını çalarsanız sevinirim. Dubai Port personeline Nail, Erkan ve Şaban hoşça kalın demiş. Selamlar olsun efendim bizlerden de. Evet, Nail, Erkan, Şaban ve Dubai Port personellerine şöyle bir armağan edelim Musa Eroğlu'nu. Hepinize keyifli dinlemeler. Sonrası vedamız için buralardayız.

Evet, bugün de yine yüreğinize dokunan türkülerle sizinle dertleştik, hasretlendik, ne bileyim yandık, methettik, göç ettik, pervane olduk. Her ne karattı, bir parça sizden, bir parça benden geçti bu dalgalara. Radyomuz burada kapanmıyor aslında, biraz nefes alıyor çünkü benden sonra nostalji programı var. Böyle eski türkülerimizin, eski şarkılarımızın olduğu güzel bir program. Biter mi bu sesler? Tabii ki bitmez. Evet, yüreğinizdeki yangınlar hafiflesin, hasretiniz bir gün kavuşsun, turnanız yere insin, güzelliğiniz solmasın inşallah. Bir sonraki yayında yine buralarda sizlerle birlikte olacağız. Hep diyorum ya, türkülerle duruyoruz. Biraz daha kendimize kulak verdiğimiz bir program oluyor aslında. Bizi dinlediğiniz, mesajlarımızla, yani mesajlarınızla yanımda olduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İstekleriniz, selamlarınız ve sessiz dinleyiciler için hepsi bu frekansın bir parçası. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Şimdilik mikrofonu kapatıyorum ama türküler bitmez biliyorsunuz. Nasip olursa yarın yine aynı saatte aynı keyfi paylaşmak adına huzurlarınızda olacağım. Yarına kadar kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın efendim. Bizlerden ayrılmayın. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. O zaman en baştan bir karateren dinleyelim. Ne dersiniz? Güzel olur değil mi? Yavuz Bingöl yorumuyla gelsin efendim.

0: Berna ile iz bırakanlar sona erdi.
1: Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
2: Nostalji kuşağı başlıyor.
3: Radyo Çağdaş.

yüreğimde yaşayacaksın. Aradan yıllar da geçse, sen hep kalbimde yaşayacaksın. Söz yaşatacağım bendeki seni, hiç unutulmayacaksın. Ben yaşadıkça sen var olacaksın. Sen var olacaksın.

hiç kaldı. Nenilerden doyduğu sandık ama uyanmadık bu yıl yine geç kaldık. Nenilerden doyduğu sandık ama uyanmadık bu yıl yine geç kaldık.

yalandan sıvazlandık. Bu senede koyun geldik, koç kaldık. Musayibim yalandan sıvazlandık. Bu senede koyun geldik, koç kaldık.

zamanı yok. Zamanı yok demişlerdi bize sevmenin. Ondandır her daim güler yüzümüz. Ölürken bile. Yıkılması yok sevdaların. Düşlerden uzak yaşamasını bilene. Kaç kez kovaladıysam baharı, takvimler kışı erken yazdı. Ölümsüz aşkı ararken bir ömür yoka yazdı. Varsın olsun, üç günlüğüne de olsa seni bana yazdı ya. Yani.

Sokak başlarını güneş, yolları gece tutar. Ne vakit ayrılsan sevgiliden, işte o mevsim seni tutar. Kendi öykünü kendin boğarsın. Ölümün yaklaştığını böyle günlerde anlarsın. Hiç bilmedik kim yazmış bu yazıyı. Ne ilk doğan sensin, ne de son ölen sevda yüzünden. Sen iyisi mi söyletme beni.

0: Radyo Çağdaş.
1: Haftanın en çok istek alan eserleriyle Top 20 her cumartesi 12'de dinleyebileceğiniz en iyi nokta Radyo Çağdaş'ta sizlerle.

0: Dert çeken oldukça türkü var olur. Türküler susmaz kardeş. Türküler susmaz.
1: Dinleyebileceğiniz en iyi nokta Radyo Çağdaş.

0: Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
1: Kendime avanıyorum anne. İnsanlığın damarındaki kandık, insandık, yenildik, çok yaralandık. Şimdi hangi suya vardımsa birbirini boğazlıyor, sığlar. Rüzgarlar havayı kirletiyor ya da esmiyor veya yükünü dağlara çözüyor. Ve bu dağlar serçe parmağı akan pınarlarımızı kurutuyor. Ağaçlar her mevsim sonbahar, ürüne durmuyor. Toprak avuç ayası kadar yüreğinden çatlıyor. Ve karnında zelzeleleri pusuya yatırıyor. İnsanlık, sırf bu yüzden dar ağacını boyladık. Sütlü şafaklara kan damladık. Etimizi yedik yoldaşlarla açlık grevlerinde. Her işkence sonrası yaralarımızı yaladık nöbetleşe. Kimilerimiz ölümün orucunu bozdu.

Hava boğuyor, su boğazımda kuruyor. Ekmeğe kursağım düğümleniyor. Geriye aşk kalmıştı. Sevdayı sağaltıcı bellemiştik ya. Orada onarılacaktık, umut bu ya. Ve kursağına haram sokmadan sevdanın, davam gibi, kavgam gibi, yurdum, sınıf kinim gibi, dişim tırnağımla etimi yiyerek, göz bebeğim deyip koruduğum ki, o göz bebeklerimi, kipriklerimde al bir bayrak gibi, alanlara girer gibi, sol yanından çıkarıp dalgalandırarak barikatlara yürüdüm. Daha büyük vurgun yedim. Sırtımdan kör bıçakladı sevdam. Daha büyük yenildim, yerle birdim. Her yenilgide olduğu gibi hatayı kendimde arıyorum. Yine kendime abanıyorum anne.

abandıkça dağılıyorum. Şiire bıraktım dağınıklığımı. Şimdi türkülerim ağladım. Ağzım dilim kurudu. Gülüşümü yuttum, tıkandım. Dudağım mahkeme duvarı. Savunmam kandı. Yaş yeşilliğim yanmadı. Dallarımda ne kalmışsa yağmalanmadı. Cigara sar diyeceğim dostum da kalmadı yanımda. Tütünüm küflendi tabakamda. Her şeyin usanığıyım. Yine kendime abanıyorum anne. Anladım ki bu zıkkım gibi göğsüm avucunda ağan yürekle kendimi ağlayacağım. Ve biliyorum ki hiçbir şey, hiçbir şey değişmeyecek. Her şey yine yerli yerinde, yaşamın kendi iç yasası işleyecek. Ne sakala ne bıyığa yaranacağım. Yaşamak biraz da böyle mi anne? Kan gibi susturacağım bu yüreği. Anlayacaksın, bir tek sen anlayacaksın. Susturduğum senin kanının ucudur. Alışamadım diye verili yaşama. Değiştirmek isterken yenildim diye bu kavgada. Yavrum deyip eğilip ak alnımdan öpecek. Biliyorum, anlamak gibi bağışlayacaksın. Üzgünüm anne. O büyük gün için yeni oğullar doğuracaksın. Sen doğasın, sen ana.

Türkülerin merkezi Radyo Çağdaş artık cebinizde. 7/24 kesintisiz müziğin tek adresi Radyo Çağdaş uygulamalarını iOS ve Android uygulamalarından ücretsiz indirebilirsiniz.

Kırlangıç türküler kaldı sonbahar mı? Bir de sönümsüz ateşler dudaklarımda, kül kanatlı. Kapkara bulutlar çömelmiş anlamın çatına, kırlangıç göçünden sonra alamutta. Zülfünün yaylım ateş dökülüşü boynuna, ensene, dudaklarımın değdiğinde o en dellendiğim yerine. Onlar da kırlangıç sürüsü, göçtüler sonbaharımdan. Memelerim ağzımı at koyacak. Yağmurdan bir el gibi yüzüme dokunan bakışların öylece uzak kalacak. Sular buruşacak, Kerbala gece başlayacak. Nasıl da susuzum ölürcesine. Bu kuşluk zamanlarında yahu beni kim avutacak?

Davul olur, zurna olur, kar olur. Yağmur olur, dolu olur, kar olur. Dert çeken oldukça türkü var olur. Türküler susmaz kardeşim, türküler susmaz.

Bugün beni ilk defa güneşe çıkardılar. Gül, ilk defa güneşe. Ve ben ömrümde ilk defa gökyüzünün bu kadar benden uzak, bu kadar mavi, bu kadar geniş olduğuna şaşarak, kımıldanmadan durarak baktım. Sonra saygıyla oturdum toprağa, dayadım sırtımı duvara. Bu anda ne düşmek dalgalara, bu anda ne hürriyet, ne kavgam, ne karım. Toprak, güneş ve ben. Bahtiyarım, bahtiyarım gülüm.

yanına. Bile engelsin. Başka tabii deri isteyen beni derde.

bilen gelsin, bilen gelsin. Dermanını bilen.

Ey yiğitler yiğidi, mertler merdi, yüreklerin karanfili, kışların buzdağı, sonbaharların deli fırtınası, bir taht kurmuştun Serhad'ın boz yamaçlarına, sevdalısıydın Rahvanat'ın, gümüş tabakanın ve on dörtlünün. Kimse seni caydıramazdı hoyratlı sevmelerden. İlkbaharın deli suları gibi çağlar, kengeri kökünden söken rüzgar gibi kimse önüne geçemezdi. Hiç kimse, kıyametler koparırdın. Kaç muhacir göçebe kızının gönlüne taht kurmuştun. 37 yıl sonra seni andım yeniden. Oturdum, yaşlanmış yakağıma elimi koydum. Çocuklar gibi ağladım, köşe bucak açtım. Kimse görsün istemedim, kimse sesimi duymasın. Genzim sızlasın istedim. Gençliğini düşündüm, bir de hastalığını. Hele bir de son alışım var ki. İçten ağlamayı bile bilmiyordum. Çocuktum, kıştı, soğuktu. Çaresizlikten avuçlarım terlerken seni yüreğimin duvarından söküp atamadım. Babam benim. Babam, kim bilir niye ağlıyorum. İşte şimdi parmaklarımı ısırırcasına sana, çaresizliğine ağlıyorum. Öyle uzağındayım ki baba, ziyaretine bile gelemiyorum. Duydum mezarın çökmüş, bahar suları sızıyormuş. Her bahar yeniden boğuluyormuşsun. Babam benim, babam. Bütün bayramlar sensiz geçti. Yazlar, kışlar ve bütün baharlar. Hiç kimse okul önünden almadı beni. Çarşıya götürüp palto, ayakkabı almadı. Başımı okşayıp havucuma harçlı koymadı. Karşısına alıp nasihat etmedi. Gözlerimin içine bakıp dostça gülümsemedi. Aslında hiç de fazla bir şey istememiştim. Sadece kirpiklerin ucundan öpmek istemiştim. Koluna girip halay çekmek, göğsüne yaslanmak. Baba oğul bir çift sözdü bütün hayalim. Gülmek ya da ağlamak değil, seninle sıradan bir hayatı sürdürmek mutluluktu vallahi. Umutlarım hep heybende saklıydı. İnan, 37 yıl sonra şimdi anladım yetim kaldığımı. Gitme, gitme yüreğimin pepu, rüzgarlı dağım, en merhametli masalım. Gitme, gitme ömrümün en sıcak sayfası. Baba, gitme.

olsaydım bu dünyada yerim yokmuş yokmuş. Keşke bir yalan olsaydım olsaydım.

düşme. Düşersen bağımsızlığını ilan eder dostların. Görüş günlerin yasaklanır, gelenin gidenin olmaz. Bayram eder düşmanların, düşme. Düşünce bütün düşüncelerin değişir hayata dair. Dostluk, arkadaşlık, aşk yeniden şekillenir beyninde, düşme. Hayatın ve dostların vefasızlığını görünce yaralanır duyguların en derinden, düşme. Düştün mü? İlk önce güvendiklerin vurur sırtından. Kimse bakmaz yüzüne, işe yaramaz adam olursun. Bir bir uzaklaşır dostların senden. Tutacak dal bulamaz yorulursun, düşme. Düştün mü? İsyan edersin yaşadığın hayata. Gözyaşlarını dökersin her gece yastığa. Yılanın ne kadar masum, kurdun sursuz, çakalın çakal olmadığını anlarsın 200.

Düşme. Düşünce sahili olmayan bir deniz olur koca dünya. Sığınacak bir liman bulamaz kaybolursun. İki yüzlü düzenbazlar hüküm sürerken sen kederinden kahrolursun. Düşme. Düştün mü başucunda bir tek anan olur, gerisi yalan olur. İmdat demeyen gel olur gururun, düşme. Kalıbı beş para etmez adamın söylediği sözden yaralanır onurun, düşme. Düşersen maziye dalar gider gözlerin, yazılmamış hikayeni okursun. Düğümlenir boğazında kelimeler, kederinden kahrolursun, düşme. Haddini de hesabını da bileceksin bugünlerde. Yoksa farkın kalmaz bu yolda gelip gidenlerle. Seni üzenleri hayatından sileceksin gerekirse. Düşme. En iyisi mi bir kurşun sık hayatın orta yerine, barut izleri kalsın ellerinde.

yaşadıklarımdan çok daha az. Sen benim hiçbir şeyimsin, yazdıklarımdan çok daha az. Hiç kimsemsin, bilmem ki nesin, lüzumundan fazla veya

benim hiçbir şeyimsin, yokluğun anlaşılmaz. Sen benim hiçbir şeyimsin, varlığın anlaşılmaz.

hiçbir şeyimsin, yabancı bir şarkı gibi yarım. Sen benim hiçbir şeyimsin, yabancı bir şarkı gibi yarım. Yağmurlu bir ağaç gibi ıslak, hiç kimsenisin ki nesin. Yağmurlu bir ağaç gibi ıslak, hiç kimsenisin ki nesin. Yağmurlu bir ağaç gibi ıslak, hiç kimsenisin ki nesin. Yağmurlu bir ağaç gibi ıslak, hiç kimsenisin ki nesin.

알았음 조주국 새심심 샌베닌 히치빌 심심

galiba eski liman üzerindesin. Nasıl karanlığıma bir yıldız olmak dudaklarınla cama çizdiğin, en fazla sonbahar otellerinde üniversiteli bir kızı uykusu bulmak, yalnızlığı öldüresiye çirkin, sabaha karşı öldüresiye korkak, kulağı çabucak telefon zillerinde. Sen benim hiçbir şeyimsin, hiçbir sevişmek yaşamışlığı, henüz boş bir roman sayfasında hiç kimse misin bilmem ki nesin, ne çok çığlıkların silemediği zaten yok bir tren penceresinde. Hiç kimse misin bilmem ki nesin, uykumun arasında çağırdığım çocukluk sesimle ağlayarak. Sen benim hiçbir şeyimsin.

gelir. Ömrünün hırsızıdır. Her ölen pişman ölür. Hep yanlış anlaşılmıştır. Hayalleri yasaklanmış. An gelir, şimşek yalar masmavi dehşetiyle siyaset meydanını. Direkler çatırdar yalnızlıktan. Sehpada bir sultan ölür. Son umut kırılmıştır kaftanın ardındaki. Ne selam artık ne sabah. Kimseler bilmez neredeler namlı masal sevdalıları. Evvel zaman içinde kalbur saman ölür. Kubbelerde uldar baki, çeşmelerden nakar sinan. An gelir, la ilahe illallah kanunu Süleyman ölür. Görünmez bir mezarlıktır zaman. Şairler dolaşır saf saf tenhalarında şiir söyleyerek. Kim duysa korkudan ölür. Tahrip gücü yüksek, saatli bir bombadır patlar. An gelir, Atilla İlhan ölür.